0: Polis geldi.
1: İşe bratuli gocit emli.
2: Tümen tümen basın dara başa saçın.
3: Kulyon da tamaş. Mizgay mercio simes tumanıyor.
4: Kulyo.
5: Poli idam kandes. Amne hepsine gamaç edin.
0: Or şabat, ot şabat stap aras kevs.
6: Okro saraya sagi şevem. Kev sakutas robo şevmere.
0: Sağamu sepse.
1: Mere as verçit, as me matlevi. Çeyd mogodili sistema komarari. Berzene ba moi gonis.
7: Sağet sak. Boşar. Dayşene sak.
0: İnomani. Çöne burze.
8: Amin de da çöneş.

pikrup çemzi. Çems tavs gax sen eps pare da tsatsa. Mere piksiro ça gezineba. Çems natsula tualebze gakotseps sva sva. Dilam shitopis. Çemo saqvarel.

0: Emily.
1: Tümen tümen besin dara başa saçın.
2: Kulde unda tamaş. Minz gaymar jo simas tumani yo.
3: Kuli yo. Kuli idam kondes. Am nefsi da gama çelebe.
4: Or shabats, ot shabats da paras kevs.
5: Okro, saraya sagi şeve. Kem sakutas robov şerbere.
4: Sağamu sepse.
6: Me ras verçi, ras me matlevi. Çey mogonili sistema komarari. Berzene ba moigoni.
7: Sa, get sak. Boşardi. Dayşene sak.
4: Inomani, çuene burze.
8: Amine da çuene şi.